0: Karadeniz'deyiz.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Gün sayın milyon doğan adamlar Wildberries'teki milyon doğan türdü tavarlarga bir de kuanışat. Wildberries. Biriktiret.
12: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.